Bence mimizan değil yani. Şey tatlı peynirin yaralı ucunu. Amir ya çenes bana nalda kamu sağlıklısı bir tane yerin nerede ya. Amir pek esme değilceyle. Ay to. Çe varım bile. Ay sen nalda kamu sağlıklı bir anlarsın. Adı bunu ben bırak. Az bir tane. Şarin kucanin alovara esme değilceyle. Sosun jarin. Jalina da kolonu kucanin vardı altı. Decidi bir bak araba sonra yine de atlet no no ora la tarde de airport y la tarde de punto una camilla y con tanto peso y será tanta no son unas quizás se no pidió ni la mepa escuchen usted en la cabay y se en la señora en la cabay y en la nana en verdad da un poco duro a mamá y un mito en 60 años que sale de incutar se da en lo que pase pero en la danza. Thank you.